0: Neden buradan kalamıyorum?
1: Ben de kalamıyorum. Ürle eller makka, tambi eller nele soğuma erikonum. Aveyel kanin aru, patundu.
0: Selover.
1: İnce ve idan da erikinam.
2: İnne
1: orada böyle seyre çeşir akar. Nige eller nele soğuma
2: erikonum. Бесконечное желание.
0: Neden buradan kalamıyorum?
2: Glaub mir doch.
0: Neden buradan kalamıyorum?
2: Glaub mir doch.
0: Neden buradan
3: kalamıyorum?
2: Я желаю мне, чтобы не переезжали.
3: Твои
2: бесконечные желания. Glaub mir doch. Я желаю мне, чтобы не переезжали.
3: Твои
2: бесконечные желания.
3: Neden buradan kalamıyorum?